kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanların sahipleri

0: kimlik kağıdı taşımadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl serkeli yıkıstı bu ya. Herif kudu da. Nurup benişi ama birinci ses araba dedi. Ahir kemur adı içeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar.
3: Sıfır.
2: Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok
2: yok. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Yapıyor ha. Ya bir adet sigara bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya kafanı yapalı. Peter gibi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Rakule git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط بيجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أني عجل فب أنا بحد ينفن قسكر يا بيجي ما فيش شباك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجل وما جس كيفي أزبوك ما تجس كيفي چه یه مگه اسکیفه؟ هه؟ چه هیا؟ کوتاه دیگه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen bir şey yapalım. Abim kalacak ki kalacak. Abinle de. Berkan gel.
1: Anarım. Bak gel bak.

0: da gireceği şimdi bak lan.
1: Bunu da doldur. Bu çarkala güzel getir.
0: Soğuk su.
1: Çarkala ha. Çeşmenin suyu.
2: Neyse. Tamam bak hadi.
1: Güzel iyi. Bu taraf kusur mu?
2: Elbette. Bu taraf
1: kahpek ya. Ya kurban değil. Besiye den ten tam.
2: Senin kusurun olur mu canım? Ya. O zaman olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter gülük su aşı verdi.
1: Sır red bir ahla. Talla akulik şey. Ben beyekim. Giye sim hadi. Bönet aşırı mahvel talla. Gel ingi mi? Ben tabiyorum ben. Ben bönet koşturum. Hiç. Ya o nefes nefes yani.
2: Hangi sıkafayı tanıdı? Ben bir ahşırım.
1: Hey, hakikaten. Talak
2: hadi ben cüdür atın ha.
1: Fesin.

0: I'm gonna try for you.
1: Huh?
0: I'm gonna try.
2: Nom nom, mach mir dürfen. مكتب عاملين خلاص
0: خلاص باشا
2: ايه sınav MJ pişti seroja edi açıklanmış ve
0: ya
2: evet
0: ne harun dedim var artık ben
2: ana Vega dizani damarda menü beraber beraber de Evlo hal binave da verin eski fe bine. Ev der hanmu binave meni. Tu du khazem?
0: Ana na khazem.
2: Ama tu bejez khazem hal mal yedi.
0: Tu du khazem hal mal aradi yani.
2: Kadı sen? Burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bunu üç tane. Damar şu mektebe zehrim denir diyor şey. Bunu işte. Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil. Bak, dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Böyle dümdüz gidiyorsun.
1: Bak, hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırın da bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Kaymakamlığın
0: arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: İşte
0: birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım, keseyim.
2: En zor.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: sonra.
1: Ne oldu, hayırdır?
0: Kuslu bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı bari?
0: Ortam kapıları yiyor şimdi, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya hanımefendi? Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
4: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Hoş ne?
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: İyi.

evlat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evet, gel. Babam geliyor.
2: Kaldırın.
3: Bu kitaplar ne zaman?
4: Al. Uçman
3: nedir?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
3: Tamam.
1: Onu içeri al.
3: Duvarlar
4: şişmişti.
1: Başka?

0: gelememesi lazım.
1: Hacer.
0: Evet, şöyle. Hoş
1: geldin.
0: Burası.
1: Evet.
0: Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasan Keftekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Sıra
1: içtiyseniz biraz ona göre. Çok güzel. Evet. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahalle ama veren ne hoşça. Ama mahalle veren hoş. Valla. Hoşka. Çeviri ve Altyazı M.K. Hoşka. Hoşka. Hoşka. Hoşka. Hoşka. Hoşka. Hoşka. Hoşka. Hoşka.
2: Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan

yeni Hasan Keyfi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Ade. Hadi Burak. Hadi. Was geht's dir? Kırmızı mı? Hadi. Hediye ta, hediye di sana. Hediye di, vurup idik, vurup sakık, vurup idik, vurup sakık. Hadi. Tatlı ona, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idik. Ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış değil. Tamam. Herkes toplatmış değil.
1: Kala. Kala.
0: Kala. Kala.
2: Tamam.
0: Tamam. Çaka geçse idik sokuyor.
2: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Ben zah şeyi çebi. Sakala hoca verdim sana.
1: Tamam, tamam karışma.
0: Hep çıkarsın sakala hoca kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuştu.
1: Hadi Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Hadi de rizah şeyin tamam.
0: Ya Allah'a güvenin abone şeyimine kudüs de razıya.

Bırakacağım. Ben de tam diyecektim yol masajından geldi. Evet.

0: Chuck.
1: Ay, sen ne yapıyorsun?
0: Amca.
1: Evet.
0: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
1: Ben. Ne yapıyorsun?
0: Anne ne yapıyor anne?
1: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
0: Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet. Ne gideceğim?
0: Yalancı.

0: Weil ich General Hassan Kief.
1: Ey,
0: Abuk Zimurov.
1: Ey.
0: Moki. Und das Kultkult. Hube Kal. Kekon du Kalatati Kabel Kilaka Murftu. Amaji Duhone Murftu.
1: Ey. Moki Bissibu Frank.
0: Ashtokwe. Durum Ashtokwe.
1: Doktor, schon Mele Tessi bulamıyor ya.
0: Değiş.
1: Ya adam biri diyor parkisyondur, biri diyor parkisyon değil.
0: Demek ki fil stres.
1: Fil seveyim.
0: E tala anze nane de cina ne? Abize başka. Tala mırı bu ırtaha mı bu zey? O zey fil kesir lumaraz.
1: Ey adam.
0: Mönnen bahdu. Kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nane nektiben. Çakvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nane nektib mezarlık. Nane nektiben tamam. Yaş ortalaması kırtın pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhoneva. Ak pirin. أغلبهم بيرين كلمات تعرف مو؟ إيش نسي؟ حياته هيك زين.

0: Yeni kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanların sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: Ey ya, dostum, o düşkünün. Herif, kudu adam, kudu bir çöz, bir çöz serkeli yıkıstı bu ya. Herif, kudu da onu. Nurup beni şey, ama beni şeşt arabe de, ahir kebura dışarı dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dörtten sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalla.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Yarrak kafanı ye kolli.

Peter gibi. Gideceksin elektriğimi kes, bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kule git o kanuna bak, kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ama mafi. Al seviyorum, dım kapı, dım kapı, dım kapı. Dım kapı. Peki dım kapı. Ürek, akıl ik dım kapı tane. Acil. Pöbbe, annem bahdi en fengiz kir. Ya, bizim evi şevaki ben seni, ben seni. Masarkan şu ya. Acil. Acil, bu bence skife ya. Bu bence skife ya. Çay evi geç kife, he? Çay ya. Kutara diye skife.

0: Berkhan, hadi gel. Abi Berkhan, abim sen bunları oradan su doldursan abi, çay şey yapalım. Abi kulaştaki kahveti Mehmet abinle de. Berkhan gel gel.
1: Sen arma.
2: Bak bak bak, gidelim şimdi bak
0: ha. Önü de doldur, çarpkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarpkala ha, çeşmenin suyu.
1: Neyse, atar o kadar.
0: Güzel iyi. Bu taraf kusur mu?
1: Elbette
0: bu taraf kahpek ya. Ya kurban değil, besiye den ten tam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki lüksü başı verdi.
0: Sır red bir ahla. Talla, akul eksiyim. Ben beyeyim. Giye sim hadi. Ben et aşırı mahvel talla. Gel ingi mi tata biliyorum ben. Ben mahvel et başarı. Neş? Ya o nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı bir ahla aşırı?
0: Ey, hakikaten.
1: Talak hadi ben cüdü rahatsız ha.
0: Tersin.

0: I'm gonna try for you.
1: Huh?
0: I'm gonna try.
2: Camdan bak ne diyor.
1: Ne? Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektep.

0: خلاص
1: خلاص باشي.
0: ايه sınav emri piştiyse Roja edi açıklanmış ve
1: ne?
0: Evet.
1: Ne harun dedim var artık bebe.
0: Ana. Vega zane damar da menü berave binave da. Evlo hal binave da verin eski fe binin. Evder hanmu binave menü. Tudu hazema.
1: Ben de şimdi daha fazla.
0: Ama sen de beceriz kızım hem aile değil.
1: Ben de kızım hem de aile değil yani.
0: Sıkladı sen. Burası. Burası su altında kalınca. Böyle suyun altında. Dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya. Bunu iş tane. Damar çürmekte ve zehrin deliği bir şey. Bu işte.
3: Nerede?
0: Ama belki ne yiyeceğim?
1: Belki.
0: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev birinci sokak değil ikinci sokak. Hı hı.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En zoru.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: yaptı.
1: Ne oldu, kaybolsun?
0: Rus bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Yapmış mı böyle?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş değil ya hanımefendi. Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar olmam.
0: Ha, bayanlarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Hoş değil.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
2: Vermişler.
3: Eğilin.

ailelere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evin gel. Babak geliyor.
2: Uçma.
1: Kaldırın.
3: Başka?
1: Başka?
3: Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka? Başka?

0: Gelebilmesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Böyle mi?
1: Önce makine. Önce makine Frankfurt aynı yerde kurulmuş.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel.
1: Bizim Hasan Kirtekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz.
1: Tamam.
0: Onlar da yok. Değişirseniz biraz ona göre.
1: Çekil sorun. Efendim. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahalle ama veren ne hoş ya. Ama mahalle veren hoş. Valla. Hoş ka. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Ade. Hadi Burak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye daha, hediye.

0: Abraham bir bin Hesbon be. Ben zahfe içe be. Sakala hoze verdim Samet.
1: Tamam, tamam karışık mı?
0: Hep şıkasım sakala hoze kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sifahi verdim, sakal kem koşuş be.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler, izah jeyin akim, tamam?
0: Ya, ala kham jeyin, yine abinay şeyimine kudüs tarazıyım.

0: Chuck.
1: Is that our
0: favorite? Mm.
1: Ay,
0: evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl işten sabah ama? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ne
0: yapıyor?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çabuk geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun
0: için. Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.